yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat.